0: Bukan Samarotin. Samarihi. Dia nak sama dah tu ejaan dia tu, tapi hak ni Samarihi.
1: Samarihi.
0: Ya betul. Ulang balik papa. Unzuru.
1: Unzuru. Indah.